kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

fazla anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

kaygılar arz ederim. Ama unutur muyum asla, niye unutayım? 95.5

0: stadında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyar Can ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

0: 5.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü ile ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
2: Spor.
1: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerika

Kan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sapır sapır dökük kanatların, aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak çocuklarım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
1: Spor.
0: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe

0: 7-6 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasıyla artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı.
1: Spor.
0: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü

0: Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 95.5

ayrılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşma.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tedbiren görevi iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı.
2: Spor.
1: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59.

9 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de iç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kardeşleri takip al, ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip al. Bilenler biliyorlar, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi, ciğerci kardeşler oldu. Halis Ançer işin başında. Dediğim gibi ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Alo de. Elbistan ve civarına paket servisi var. Bakır Hanım geldi. Var mı bir isteğimiz? Sizde yok. Tamam. Bende var. Kahveler için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayat müşterek işte arkadaşlar. Hayatı bir şekilde ıskalamamak lazım. Iskalamadan yaşamaya çalışıyoruz desek de yalan olur. Bir yıldır harbi çalışıyoruz yani. Demek ki hayatımızın bu dönemi de böyle olması gerekiyormuş. Fakat bir umudum var. Hani radyoda bu benim aşkım. Tamam, vazifemizi 40 yıldır yerine getirdik. Bu arada da neredeyse 9-10 tane albüm yaptık. 20 tane kitap yazdık. Artık konser alanlarında ben sevdiklerimle buluşmak istiyorum. Sevenlerimle buluşmak istiyorum. Şiirleri, Murat İnce şiirlerini hep bir ağızdan okuyalım istiyorum. Tabii bu da benim Cenab-ı Hakk'a niyazımdır. Sizler de dua ederseniz olur. Biz hep beraber başardık bugünlere. Birlikte geldik. Dedik ki sponsorlar bizi arasın. Allah'ım sıraya dizilsinler. Vallahi oldu. İşimiz gücümüz rast gelsin. Ekmeğimiz çöreğimiz oldu. Çok şükür. Çok çalışıyoruz. Şikayetçimiz hayır. Çok daha zor şartlarda çalışan kardeşlerimiz var. Elhamdülillah. Bak oturduğum yerde 2-3 tane stüdyom var. Portable stüdyom var. İnşallah bir karavan yapıyorum, az kaldı. Türkiye'de ve dünyada, belki de Türk Cumhuriyetlerinde gittiğim yerlerden canlı yayınları yapmayı planlıyorum. Değişik bir konsept planım da var. Eğer radyo yayıncılığı yapacaksam. Fakat konserlerde buluşmak istiyorum artık sevenlerimle. Özellikle bir Yozgat'tan bir çıkarma yapalım. Yozgat Belediye Başkanımıza, Yozgat'ın ilçe belediyelerine buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Değerli kıymetli başkanlarıma. Yozgat Sorgunlu bir Murat İnce olarak aşağı Cuma Fakalı Köyü'nden. Sorgun'da 2-3 defa konser verdik. Devamı gelsin istiyoruz diğer ilçelerimizde ve ilde. Yani Türkiye'nin pop sanatçılarına şuna buna fırsatlar veriyorsunuz ve Murat İnce'ye de verin de yani artık yani. Az kaldı, biz de öleceğiz yani. Öldükten sonra kıymetimiz anlaşılmasın. Biz güzel şeyler yaptık bu ülkede. Bilenler bilir, bilmeyenler ne diyeyim? Ben özellikle para pul bir tarafa, vallahi billahi uçurumun kenarından bir çocuğumuzu kurtarabilir mi anlattıklarım, yazdıklarım, söylediklerim ya da bu hazırlayıp sunduğum programlarda bir kardeşimi bataklıktan kurtarabilir miyim? Bir annenin yüreğine merhem olabilir miyiz? O yürek, yanan yüreği soğutabilir miyiz iki lafımızla? Çünkü annelerden, babalardan çok güzel mesajlar alıyoruz. Allah razı olsun sizden diyorlar. Bu bize yetiyor zaten. Kimsenin diyemediğini, cesaret edip söyleyemediğini söylüyorsunuz. Çocuklarımıza bir psikiyatr gibi, bir psikolog gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bir abi, bir amca, bir baba edasıyla ve sizi çok seviyorlar. Sözünüzü tutuyorlar Murat Bey. Ben nasıl mutlu oluyorum böyle? Ayaklarım yerden kesiliyor. Yani bu parayla, pulla ölçülebilir bir şey değil arkadaşlar. Şimdi edindiğimiz bilgileri, yani tecrübeleri, hayatın gönül imbiğinden geçirdiğimiz, böyle damıttığımız çıkarımları çocuklarımıza böyle altın tepside sunacak bir Murat İnce var. Her şey kitaplarda yazmıyor canlar. Kitaplarda yazmayanları ben ve benim gibi bu hayatın, hayat tedrisatından böyle yontula yontula, talaş gibi geçenler anlatabilir.

umuda bes sallayan çocuklar. Kim ne bilebilir sizin umutlarınızı? Umuda bes sallamak ne bilebilir? Ben bunu çok söylerim, efelendiririm bununla da. Herkes bilemez çünkü umuda bes sallamak ne demek? Halay başı mı acaba? Neyin bezi? Siz hiç momo jantlı, pako döşemeli bir şahin yıkadınız mı? Bir Doğan yıkadınız mı? Ya da Doğan görünümlü bir şahin yıkadınız mı? Ocak, Şubat, Mart ayında suyu döktüğünüzde çatır çatır donan bir havada, oradan bir tanesi de 1000 lira için süngerle yıka arabam çizilmesin dedi mi size hiç? Ve o bezle şap şap şap şap umura bez sallarken hiç hayal ettiniz mi benimle bir gün böyle bir şahin olur mu diye? Ha? Herkesin yaşadıkları kendine ağır ve ben ve benim gibi beni dinleyen kardeşlerimin 3 aşağı 5 yukarı umutları aynı pencereden alayım semaları gibi böyle gökyüzünde gökkuşağı renginde, bazen sarı, bazen yeşil, bazen kırmızı, bazen mavi, bazen mor, turuncu, kavun içi. Kim bilebilir? Ondalıkçı olmayı taksi şoförü bilir. Yanağa gitmeyi o bilir işte. Direkleyenler bilir. Çöp tenekelerine, ağaçların gölgesine selektör yapıp müşteri acaba mı, müşteri mi diye. Direklemiş 2 gündür. 3. güne dönmüş. Artık yolu bile zor görüyor. Kim bilebilir ya? Hücreyi görmemiş bir adam ne kadar anlatsa tutar mı? Ama hücreyi yaşamış bir adam, bir kader mahkumu YouTube'da var. İliklerinize kadar hissediyorsunuz. Dolayısıyla kitapta yazması bir bilim adamı yazamaz onu. Ancak yaşayan birisi yazabilir. Yaşayanlardan çok şey öğrenir insanlar. Bizim de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şeyler var. Biliyorsunuz her gün Bismillah, hasbiyallah, ya Rabbi neyi murad ettiysen bana onu söyle, söylet. Onu tebliğ et. Duyduklarınızla tebellü etmiş oluyorsunuz benim söylediklerim. Ben söylemiyorum çünkü. Söyletene bak. Caddelerin kralı Mario, değerli dostlarım Yunus Emre Tankoç, Barış Kurt, İrfan Ünalan, Tony Montana, Sedat Özdemir, Ferhat Karakaya, Caddelerin Kralı Mario'dan selam olsun mesajını gönderdi. Yine Caddelerin Kralı Mario kardeşim ne demiş? Sıradaki en güzel şarkılar Kral Mario'dan, kraliçesi Melo'ya gelsin. En güzel yıllarımı seninle yaşadım. Çok kurşun patladı şehirde. Ben bir tek sana vuruldum. Of. Vay yavrum vay, caddelerin kralı Mario, çok kurşun ha patladı şehirde ama ben bir tek sana vuruldum diyor Melo'ya, kraliçesine Mario'dan selam olsun. Kral Mario'dan kraliçesi Melo'ya gelsin sıradaki şarkılar. Ya mutlu olun ya, özellikle gençler, canlar. Oy oy oy oy. Ceren Aydın demiş ki kardeşim turşu alp bilgisayarıma el koyduğu için ancak yazıyorum sana, anneannesinin de tesbihine el koydu. O babamın tesbihi diye. Şimdi uyutuyor anneleri. Maşallah ikisi de iyi. Bal çiçek sana bir bilmece sordu. Daldan dala atlarım, kuyruğumla sarkarım. Annem babam herkes iyi, seni soruyorlar. Hep biz de iyi diyoruz. Kendine iyi bak, beni yalancı çıkarma kardeşim. Zahire, görünüşe bakıp üzülme. Batındaki, gizlideki hayrı bekle. Allah rahatlık versin. Bu gece son mesajımız dedi. Ceren Aydın'ın panelinden gelen mesaj böyle. Ya bu turşu muhabbeti çok hoşuma gidiyor ha. Babaları öyle seviyor demek ki. Erdal Üçdüzler böyle uzaklarda mı, bir böyle perdeyi bir aralarmış gibi böyle bir havada ama böyle şey, seyrek bu ara sesi, canı sıkkın, böyle hani canı burnunda bir adam olur ya, canı gargaraya gelir böyle, ölmekle kalmak arasında, nefes almakla almamak arasında. Allah uzun ömürler versin kardeşime de, nedir ne değildir.

bilemiyoruz. Ve aleyküm selam Tayfur. Tayfur kardeşimize de ve aleyküm selam diyelim. Şimdi arkadaşlar medyamesaj.com'a giriyoruz, üye oluyoruz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buluyoruz. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Arkadaşlar bayramda sponsor aradığımızı söyledik. 27, 28, 29, 30, 4 gün özel ekstra bir gün çalışıyoruz. Bu 4 günün 9, 10, 10, 11 sponsoru Erdal İşsüzler. 11, 12 Alper Ünal. 12, 1 Senem ve Özgür Senkür çifti. Bir kardeşimiz de bir saatimizi daha aldı. Kesinlikle aldı. Ya 7, 8 ya 8, 9 ya da gece 1, 2 istiyor. Yarına kadar opsiyonladık onu. Bütçesini filan sponsorluğunu netleştirdik. Sadece saati netleştireceğiz. Yani kaldı şurada bir saat filan. Bayramda çok yoğunluk olacak. Panelden yine gönderebileceksiniz ama sponsorlarımızın öncelikleri var. Saatlerinde bilginiz olsun. Şimdi geceye ve güne dair günün konusuyla alakalı birkaç lakırtı edelim. Öncesi bir kere daha hatırlatalım. Medyamesaj.com'a girdiniz. Üye olduğunuz radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldunuz. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Unutma. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Ay ay ay ay ay. Recep, Recep. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Allah hepimizin işinin gücünün bereketini artırsın. Evlerimizde huzur olsun. Kalplerimizde mutluluk olsun. Ailelerimizle mesut, bahtiyar, huzurlu olalım sevdiklerimizle. Bütün dileğim ümmeti Müslüman için ve yerküre yaşayan bildiğimiz, tanıdığımız bu 8 milyar insan için vallahi bu. Yani Kızılderiliymiş, Aborjinmiş, Afrikalıymış, Zenciymiş, Amerikalıymış, İngilizmiş, Almanmış fark etmeksizin gerçekten yaratılışta eşitiz. Ama yörüngelerimiz ayrı ayrı oldu. Herkes bir imtihanda. Herkes bildiğiyle hesap verecek. İnşallah o gün geldiğinde bir yüzümüz olur Cenab-ı Rabbül Alemine. Herkesin işi gücü rast gelsin. Gerçekten bütün kalbimle diliyorum. Herkesin aşı olsun, ekmeği olsun, çöreğinin üzerine tereyağı sürsün, eti olsun, balı olsun, kaymağı olsun. İnsana yakışır ya. Hasta yatağında şifa bekleyen kardeşlerime Cenab-ı Rabbül Alemin şafi adıyla muamele eylesin. Ve hasta yatağında beni dinleyen kardeşlerim varsa ve yine dört duvardaki kardeşlerim ki dinliyorlar biliyorum. Ne olursunuz Allah rızası için bu kardeşinize de dua edin. Sadakayı cariyelerinizde bir köpeğe, bir kediye bile bir şey verirken bu kardeşinizi de aklınıza getirin. Yaptığınız her hayır hasanet için, yaptığınız her dua için Rabbim milyar katını sizlere bahşetsin. Bunlar önemli arkadaşlar. Gıyapta yapılan dualar ve benim şu an bu söylemim gerçekten çok önemli. Allah'ım kilitli kapılarınızı ya Fettah adıyla açsın. Umduğunuza nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Ne diyeyim? Bu gece için şöyle bir konu düşündüm. Tahmin ediyorum herkes kendi hayatından bir parça bulacak. Bazı insanlar kimse onları yarı yolda bırakmasın diye hep güçlü görünür biliyor musunuz? Bir de bu var ha. Bak bak, liderlerin ya da bazı toplumların içinde bazı insanlar kimse onları yarı yolda bırakmasın diye hep güçlü görünür. Oynar yani. Bu konu çok derin arkadaşlar. Çünkü birçok insan aslında güçlü olduğu için değil, terk edilmekten korktuğu için dimdik duruyor. İnsan bazen güçlü olduğu için güçlü görünmez. Yıkılırsa kimsenin onu toparlamayacağını bildiği için güçlü durur. Nasıl? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bakın bu şu an en ağır yalnızlıklarından biri budur. İnsanın kendi acısını bile kimseye emanet edememe hali. Çünkü bazı insanlar daha çocuk yaşta öğrenmiştir şunu. Düşersen kendi başına kalacaksın, kalkacaksın. Düştüğün, hani yiğit düştüğü yerden kalkar ya, onun gibi. O yüzden büyüyünce de kimseye tam yaslanamazlar. İçleri parçalanırken bile iyiyim derler. Çünkü zayıf görünmenin yalnız kalmakla sonuçlanacağını sanırlar. Ve çoğu zaman haklıdırlar da. Bakın dostlarım, hayat insana bazen sevgisizlikten önce güvensizliği öğretir.

İnsan birine içini açar, yanlış anlaşılır, birine kırıldığını söyler, yük gibi hissettirilir. Sonra ruh yavaş yavaş kendini geri çeker. Öyle değil mi Recep? Recep Dinsoy. Can. Ve insan artık yardım istemek yerine susmayı seçiyor, biliyor musunuz finalde? Halım da anlatmıyor. Benim durumum bu demekten de vazgeç. Çünkü bazı kalpler vardır yorgunluktan değil, sürekli kendi kendini toparlamaktan tükenmiştir. İsa filan yemeğe yerken senin orada geçenlerde Recep Dinsoy'un kaporta dükkanında Karacören'de böyle aynı tencereden aynı kaptan 7-8 arkadaş Recep'in yaptığı ciğeri yemiştik. Orada bu muhabbetler vardı Recep. Bazı kalpler vardır yorgunluktan değil, sürekli kendi kendini toparlamaktan tükenmiştir. Bir düşünün, herkesin yanında güçlü duran bir insanın gece kendi içine çöktüğünü kim bilebilir? Ha? Kim bilebilir? Kimse. Kimsenin omzunda ağlayamayan insanlar vardır dostlarım. Çünkü yıllarca başkalarının omzu olmuşlardır. Ve zamanla insan şunu da öğreniyor. Bazı acılar anlatılmaz. Çünkü herkes duymaz. Bizim bir şey vardı, Yavuz vardı. Yavuz'a derdim ki Yavuz şöyle böyle. Boş ver abi ya. Boş ver, Yavuz koymuştum adını ben onun. Derdim ki oğlum sen bir şey soruyorsun, ben sana böyle mi? Boş ver Yavuz mu diyorum ya. Boş ver Murat abi. Bir şey anlatıyorsun mesela, hani bir de şöyle ya, en azından anlıyormuş gibi yapmasını istiyorsun. Bizim Yozgatlı Mehmet Sarıkayalı Mehmet motor ustası, o öyleydi. Hiç konuşmazdı, hep başını sallardı. Hep anlıyor gibi yapardı. En azından ses etmezdi. Bizim Yavuz boş ver Yavuz'du. Boş ver Murat abi. Ya neye boş ver ya? Boş vere boş vere ne hale geldik ya? Bakın, büyük düşünürler insan ruhunun en ağır yükünü hep aynı yerden tarif etmiştir. İnsanın yalnızlığı, yanında kimsenin olmaması değildir. Kendini kimsenin yanında tamamen bırakabilecek kadar güvende hissedememe hali, hissedememesidir. İşte bu yüzden bazı insanlar sürekli dimdik görünür. Çünkü kırılırsa dağılacağını bilir. Ama hakikatin en derin tarafı da şudur dostlarım. En güçlü görünen insanlar çoğu zaman en çok sarılmaya ihtiyaç duyanlardır. İşte bu gece biraz bunu konuşalım istiyorum. Kendi yükünü sessizce taşıyan insanları, kimseye belli etmeden yorulanları ve güçlü görünmenin altında saklanan kırık ruhları konuşalım. Şimdi mesela bizim Recep Dinsoy bir baba, yıllarca çekmiş bir baba. Hayatı iki defa tersten gitmiş gelmiş bir baba, çaprazdan gitmiş gelmiş bir baba, halında herkese anlatamayan bir baba. Bunu ben bilirim, ben hissederim. Kendi içinde ne yangınlar var kim bilir? Mesut için neler hissediyor? An geliyor Mustafa'yı kurtarıyor, Mesut düşüyor, Mesut'u kurtarıyor. Şimdi alttan büyüyen bir tane Muhammed var, dur bakalım bizim civan Mert delikanlı neler yapacak? Allah ayaklarına taş değdirmesin çocuklarımızın. Kolay değil arkadaşlar ya. Vallahi değil ya. Recep yine yeriz. Allah razı olsun. Allah kesine bereket versin. Bu sefer İsa ile biz yemekleri pişirelim. Ay ay. Kardeş her zaman ya. Her zaman birlikte. Şimdi ay ay. Mehmet Ali Kerpiç demiş ki abim, ben Mehmet Ali Kerpiç. Ahmet Kaya istemedim, Ahmet razı karar veremedim, parçasını çal bizim için demiş. Bir geride çaldım. Razı karar, Ahmet razı diye bir sanatçı mı var ya? Ahmet razı diye biri mi var? Dur merak ya, Mehmet Ali Kerpiç dur. Ahmet razı kim? Ahmet razı merak ettim ya. Razi mi yoksa? Razi karar veremedim. Bakayım bir. Nevin Dolunay. Ahmet Razi, Nevin Dolunay. Böyle birisi mi? Karar veremedim. Birazdan bakayım onu, bir kontrol edeyim. Çalınabilir bir şarkımı ilk defa görüyorum abim.
Kübra Tarakçı, merhaba abi. En başta Ahmet Yüksel Gide çok sevgilerimi gönderiyorum.

haricinde Furkan Kaplan, Sidar Kesici, Şevki Can Karataş, Polat Ünsal, Kürşat Akçal, Arda Akçal, Çağrıcan Bora selamlar. Ferman Akdeniz'den yaralı kartalı gönder abi demiş. Gönderelim. Bir gelsin Mehmet Ali Kerpiç. Bir geride sana bir Ahmet Kaya yaptık. Bir de yani o bizim hatamız gibi oldu, öyle mi? Yaparız Allah'ın izniyle, ne yapalım. Kübra Tarakçı merhaba abi. En başta Ahmet Yüksel ile. Dur, ondan önce bir mesajımız var. Demet Evler'den, ben Demet Evler'den Vanlı Yasin, Yağız, can dostum Belirhan Borsbuğa'ya çok çok selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Aslan dostum, tüm güzel şarkılar sana gelsin aslan kardeşime. Demet Evler'den Vanlı Yasin, Yağız isteğini, mesajını aktardım. Bir daha bir şöyle bakıyorum. Dostum Belirhan Borsbuğa'ya, can dostum Belirhan Borsbuğa'ya çok çok selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Aslan dostum, tüm güzel şarkılar sana gelsin, aslan kardeşime gelsin dedi. Demet Evler'den Vanlı Yasin, Yağız, can dostu Belirhan Borsbuğa'ya selamlarını gönderdi. Şimdi Kübra Tarakçı kardeşim, Ferman Akdeniz'den yaralı kartalı istemiş. Sizler de bizi dinleyen canlar, medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Merhaba abi, en başta Ahmet Yüksel Gile çok sevgilerimi gönderiyorum. Onun haricinde Furkan Kaplan, Sidar Kesici, Şevki Can Karataş, Polat Ünsal, Kürşat Akçal, Arda Akçal, Çağrıcan Bora selamlar. İstek Eser, Ferman Akdeniz, Yara.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavur memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına kat.

yutanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahveler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede ineceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var, onun da gözyaşları kurumuş.

Ben Demet Evler'den Yasin Yaz ve İbrahim Kılıç, aslan dostu olan Muhammed Kaya, Cana ve Bedirhan Bozbuğa'ya çok çok selamlar olsun. Elbet güneş size de doğacak aslanlar, az sabır dedi. Demet Evler'den Yasin Yaz ve İbrahim Kılıç, dostları Muhammed Kaya, Cana ve Bedirhan Bozbuğa'ya çok çok selamlarını gönderiyorlar. Elbet o güneş size de doğacak aslanlar, az sabır. Şimdi devam edelim. Sevgili kardeşim Tayfur'un bir isteği var. Tayfur Avcı perdeyi araladı. Aziz Kaya, yar başımı heder ettin, heder. Yar başımı heder ettin. Yar var, yar var. Yar yardan da atar. Aziz Kaya, yar başıma, yar başımı heder ettin geliyor. Tayfur Avcı'nın isteği. Ve aleykümselam Tayfur'um. Ben Tayfur Avcı ve Can Göksüoğlu. Can kardeşlerimiz Batuhan Kuşbudu, Karacan, Recep Dayım, Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Öztürk Balaban, Bayram Taplak, Furkan Önsal, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Bizim yolumuz, davamız adamlık. Kötülüğün ateşine odun atan günün sonunda kendini yakar. Her şeyin zamanı var, acelesi yok mesajı geldi. Çok iyi. Tayfur Avcı ve Can Göksüoğlu kardeşlerinden bu mesaj geliyor. Can kardeşleri Batuhan Kuşbudu'ya, Karacan'a, Recep dayılarına, Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Öztürk Balaban, Bayram Taplak, Furkan Önsal'a, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun dedi Tayfur Avcı ve Can Göksüoğlu. Yol kararınca dönen namerttir. Bizim yolumuz, davamız adamlık. Kötülüğün ateşine odun atan günün sonunda kendini yakar. Her şeyin zamanı var, acelesi yok. Aziz Kaya, yar başımı heder ettin armağan olarak geldi. Sevgili Tayfur Avcı ve Can Göksüoğlu'ndan canlarına, kardeşlerine. Ayrıca Tayfur Avcı ve Can Göksüoğlu, Recep dayılarına ve Doğukan Kılıçkıran'a, hayat cesurları sever, bol bol selamları var. Gün doğmadan neler doğar, sabır diyorlar.

Tayfur Avcı ve Can Göksoğlu Recep dayılarına ve Doğukan Kılıçkıran'a bol bol selamlarını gönderiyorlar. Gün doğmadan neler doğar sabır diyorlar.

Can Göksuoğlu Doğukan Kılıçkıran'a diyor ki, sesini duydum, dünyalar benim oldu. Aslan kardeşim, kapılardayım. Can Göksuoğlu Doğukan Kılıçkıran'a, hayat cesurları severe diyor ki, sesini duydum, dünyalar benim oldu. Aslan kardeşim, kapılardayım. Can Göksuoğlu'na ve dostlarına selam olsun.

Mehmet Ali Kerpiç. Abim ben Mehmet Ali Kerpiç. Ahmet Razi, Nevin Doğanay, karar veremedim. Bizim için çal. Gönül alalım Mehmet Ali. Bir öncesi geride bir tane daha yaptık. Bunu da böyle gönderiyorum. Mehmet Ali Kerpiç'ten. Ahmet Razi, karar veremedim. Mehmet Ali Kerpiç'in isteği.

0: Can Göksoğlu kardeşim diyor ki, sesini duydum, dünyalar benim oldu. Aslan kardeşim, kapılardayım. Kime diyor? Can Doğukan Kılıçkıran'ı, hayat cesurları sever kardeşime. Ve eklemiş, bayrakta sancakta Recep dayım sensin diyor Can Göksoğlu. Bayrakta sancakta sensin Recep dayım dedi Can Göksoğlu. Doğukan Kılıçkıran'a da duydum sesini bugün, dünyalar benim oldu. Aslan kardeşim, kapılardayım diyor. Çok duygusal anlar yaşanıyor anladığım kadarıyla. Can Göksoğlu, gözlerinden öperim. Arkadaşlık, kardeşlik böyle güzel günlerde kimse kimseyi unutmasın. Zor günlerde kader birliği yaptığı arkadaşlarını unutanlar var. Hiç iyi bir şey yapmıyorlar. Ama Can Göksoğlu gibi kardeşlerimiz bu duruşlarıyla bir tık öne çıkıyor her zaman. Doğukan'a sesini duydum, dünyalar benim oldu. Aslan kardeşim, kapılardayım dedi. Bayrakta sancakta sensin Recep dayım diye de ekledi Can Göksoğlu.
1: Ben anasızdım, babasızdım, kısaca kimsesizdim.
0: Nilber Ay ciğerimizi parçalıyor, alttan alttan geliyor. Barış Kurt demiş ki, dostlarım Serkan Özçelik, Ersoy Ağırcan, Furkan Semil, Şenol, Murat Aktaş, Özgür Yılmaz, Tan Doğan, Kırk Gözler, Mustafa Güler, Mamış Polat, Çikolapa selam olsun. Yine Barış Kurt kardeşim, aslanlar, Mesut Kurt, Murat Kurt, Gökhan Kurt, Hamit Kurt, ikizler Altan ve Ertan, Hakan Aybek, Okan Şeker, Çikolapa selam olsun dedi. Ve şarkımızı armağan edelim. Kontrol ediyorum şöyle, var mı bir aksaklık. Tamam. Bakır'da da antraktayız. Devam ediyoruz. Bir kere daha Elbistan'a selam olsun. Ali Sançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi unutma. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. O oldu ciğerci kardeşler. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip et. Orada telefon numaraları ve detaylar var. Alo da ciğerler ayağına kadar Elbistan'da gelsin. Ali Sançer, ciğerci kardeşler olarak ümmeti Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor. Önder Temizalp. Ha bu arada ciğerci kardeşler, yolunuz düşerse Elbistan'da arkadaşlar. Kahramanmaraş'ın Şirin ilçesi Elbistan'da. Önder Temizalp kardeşimin isteği yayında. Öncesi hatırlatıyorum, medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Önder Temizalp. Selamünaleyküm abi, Abdülkerim Şimşek, Mustafa Aydoğan, Mesut Hakbilen selam olsun, Dilberay Helenenli armağan olsun dedi Önder Temizalp kardeşimin isteği. Ve aleyküm selam Önder Temizalp. Abi Abdülkerim Şimşek, Mustafa Aydoğan, Mesut Hakbilen'e selam olsun, Dilberay Helenenli armağan olsun dedi Önder Temizalp. Abdülkerim Şimşek, Mustafa Aydoğan, Mesut Hakbilen'e selam olsun, Dilberay Helenenli armağan olsun dedi Önder Temizalp.
1: Ben anasızdım, babasızdım, kısaca kimsesizdim, acısını gayet iyi bilirim. Çoğu zaman ana baba hasreti hayallerimle birleşti. Soğuk zeminler üzerinde sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları duymadan, görmeden, bilmeden yaşayacaksın. Her nerede içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın.

kentinin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerine almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdik. Üye olduk, formu doldurmayı unutmayın. Bir aksaklık olunca size dönsünler. Üye radyolar panelinden de benim programımı bulacaksınız. Murat İnce yol mesaj. Yüzlerce radyo istasyonu var. Oradan beni buluyorsunuz. Sırayla ilk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı. Üçüncü sırada canlı yayın diye gidiyor. Hangisi sizin için uygunsa gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü.

çünkü hangisi uygunsa. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Sevgili kardeşim.

Can kardeşleri Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıç Kıran, Atıkan Kılıç Kıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan etti. Erdal İşsüzler'in yüreğinden Seyfi Doğanay. Çalışması geliyor, duvarlarda konuşmuyor, ölüm ölüm öldüm burada adlı bu eser. Can İbosu İbrahim Şahin'e, Can kardeşleri Osman Aslan'a, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıç Kıran, Batıkan Kılıç Kıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olarak geldi.

başımdan. Efendim devam ediyoruz. Sevgili Erdal İşsizler'in yüreğinden yine İbrahim Şahin Başkan'ına, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran'a, Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı'ya, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olarak gönderiyor. Hülya Evrensel, vay babo, Erdal İşsizler'in yüreğinden başta İbosuna, bayrakta sancakta sensin dedi İbrahim Şahin'e armağan olarak geliyor ve tüm can ciğer kardeşlerine, dinleyen herkese.

Efendim devam ediyoruz. Az sonra sevgili Alper Ünal'a gelen mesajlar var. İstekler var. Alper Ünal'a, Adem ve Burak Kaya'dan, onları da sıraya aldık. Erdal Üçüzel'in bir isteği daha var. İlerleyen dakikalar neyi gösterir bilemem. Daha 1 saat 10 dakikamız var. Bazen yayında uzatıyoruz. Erdal Üçüzel'in yüreğinden Enver Yılmaz. Gönül darda ben zordayım geldi. Yine can dostu İbrahim Şahin'e. Bayrakta sancakta sensin İbom dedi İbrahim Şahin'e, Erdal Üçüzel ve can kardeşleri. Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran, Batkan Kılıçkıran, Melik Şah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan etti Erdal Üçüzel kardeşim.

Erdal Üstüzer'in Alper Ünal'a çok çok selamları var. Diyor ki selam olsun, yaşıyor musun sen abi diyor. Alper sana öyle söylüyor Erdal. Alper son bir hafta 10 gündür sürekli yayınlarda sen yoksun Erdal. Biriniz kapatıyor, biriniz açıyor sayfayı. İkinize de benden selam olsun.

Cevap gecikmedi ve aleyküm selam dedi Can kardeşim. Erdal Üçlü'ye de benden selam olsun diyor. Alper Ünal ağabeyi Erdal Üçlü'ye de selamladı. Biz hep buradayız Erdal diyor. Murat abi nerede, ben oradayım diyor. Öğlene kadar sponsoruyum ben diyor. Ya sizler güzel insanlarsınız. Her ikinize bir kere daha selam olsun. Erdal Üçlü'ye, Alper Ünal'a bir kere daha selam olsun.

Burak ve Adem Kaya kardeşler, İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal ve Kaya kardeşler. Bizim dostluğumuz masa arkadaşlığı değil. Bastığımız toprak boynumuzu aşana dek canım ağabeyim. Rabbim yolunu, bahtını güzel eylesin. Seni seven Kaya kardeşler. İsmail Türüt adam var. Alper Ünal'a gelsin dediler. Burak ve Adem Kaya, İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal ve Kaya kardeşler.

Dediler ki bizim dostluğumuz masa arkadaşlığı değil, bastığımız toprak boynumuzu aşana dek. Canım abim, Rabbim yolunu bahtını güzel eylesin. Seni seven Kaya kardeşler. İsmail Türk'ten adam var, Alper Ünal'a gelsin dediler.

Bastığımız masa arkadaşlığı değil, bastığımız toprak boynumuzu aşana dek, dedi Burak ve Adem Kaya kardeşler. Kaya kardeşler olarak İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal ve Can ağabeylerine, Alper Ünal'a bu güzel eseri armağan ettiler. Rabbim yolunu bahtını güzel eylesin. Seni seven Kaya kardeşler mesajıyla geldi bu istek.

Alper Ünal'ın da Kaya kardeşlere, Taner Ünal'a bol bol selam var. Sevgili Azat Bilici'ye, Emir Akdemir'e çok selam gönderiyor. İsmail Güler kardeşi hakeza.

Devam ediyoruz. Burak Kaya, Adem Kaya, İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal, kardeşleri İsa Durusoy'a, kırılacak dal kalmadı, gücü yeten varsa ağacı sallasın, Serkan Nişancı, fark etmez hesaplaşırız.

Mesaj geldi. Burak ve Adem Kaya, İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal. Kardeşleri İsa Durusoy'a kırılacak dal kalmadı. Gücü yeten varsa ağacı sallasın. Serkan Nişancı, fark etmez hesaplaşırız. Arman olarak gönderdiler.

Fark etmez hesaplaşırız. Serkan Nişancı söyledi. Burak ve Adem Kaya kardeşler, İsmail Güler, Emir Akdemir, Azat Bilici, Taner Ünal, kardeşleri İsa Durusoy'a kırılacak dal kalmadı. Gücü yeten varsa ağacı sallasın. Serkan Nişancı'dan da Fark Etmez Hesaplaşırız adlı bu şarkıyı armağan ettiler. Gece devam ediyor. Alper Ünal'a, Ünal Hava Yolları'na selam olsun. Alper Ünal kardeşlerini sevgiyle selamlıyor. Taner'e, Azat Bilici'ye, Adem ve Burak Kaya kardeşlere, Emir Akdemir'e çok selam söylüyor, gözlerinden öpüyor. İşleri güçleri rast gelsin diyor. Kraliçe Melo demiş ki, canımın içi, gittiğin günden beri yolları gözler oldum. Bir gün geleceğin günü de iple çeker oldum. Kraliçe Melo'dan Kral Mario'ya ömrüm senin olsun mesajı geldi. Halil Karadeniz'in istekleri geliyor. Selam aleyküm, ben Mert Can Koymat. Bütün kader birliği yaptığım dostlarıma Kıvırcık Ali, ah kardeş. Halil Karadeniz panelinden selamun aleyküm, ben Mert Can Koymat. Bütün kader birliği yaptığım dostlarıma Kıvırcık Ali, ah kardeş, armağan olsun dedi. Geldi. Mert Can Koymat'tan bütün kader birliği yaptığı arkadaşlarına, dostlarına Kıvırcık Ali söylüyor. Ah kardeş. Rahmet olsun Kıvırcık'a da.

Bir şarkı sonra Senem Senkür İzmir'den bağlanacak. Özgür Senkür Kırıkkale'de bizi dinleyecek inşallah. Özgür, radyoyu kapatma. Özgür Senkür. Senkür ailesinin selamları var. Birazdan yayını alacağım.

Özlem'in dili olsaydı Ferhat Tunç söylüyor. Halil Karadeniz'i istiyor, biz yerine getiriyoruz. Selamünaleyküm. Daha doğrusu Halil Karadeniz'in panelinden Mert Can Koymat kardeşim istedi. Ve aleykümselam sevgili Mert. Hoş gelmiş tekrardan. Bütün kader birliği yaptığım dostlarıma Özlem'in dili olsaydı Ferhat Tunç'tan gelsin dedi. Mert Can Koymat ve aleykümselam. Ve devam etmiş. Selamünaleyküm, ben Mert Can Koymat. Kader birliği yaptığım dostlarım Cesur Kurt, Mert Can Dalgıç, Recep Efe İşgür, Birhan Baran Kuşoğlu, Yiğit Yeşilsu, Hüseyin Baldemir, Salih Emin Altun, yol kararınca dönen namussuzdur, bizi bizden olanlar vurt.

Özgür Senkür, ayrılma radyo başından. Halil Karadeniz'in isteği devam ediyor. Daha doğrusu Mertcan Koymat, Kader Birliği arkadaşlarına armağan etti. Dostlarına Cesur Kurt, Mertcan Dalgıç, Recep Efe İşgür, Birhan Baran Kuşoğlu, Yiğit Yeşilsu, Hüseyin Baldemir, Salih Emin Altun. Yol Karınca da dönen namussuzdur, bizi bizden olanlar vurdu dedi. Mertcan Koymat, Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına bu güzel şarkıyı Özlem'in dili olsaydı Ferhat Tunç'tan armağan etti.

0: Evet sevgili dostlar, şimdi Senem Senkür'ü yayına alıyoruz. Senem Hanım ne diyecek bakalım. Kırıkkale'ye selam gidecek. Nereden gidecek? İzmir'den.
1: Efendim.
0: Alo. Efendim hoş geldiniz, canlı yayındasınız. Buyursunlar, kiminle görüşüyorum?
1: Ben İSKO, Özgür Senkür'ün kardeşi.
0: Özgür'ün kardeşi İSKO.
1: Evet.
0: Ne söylemek isterdiniz geceye dair?
1: Abime selam göndermek istiyorum abi.
0: Buyursunlar.
1: Selamünaleyküm canım abim, nasılsın, iyi misin? Evvela selam eder, ellerinden öperim. Abim bugün çocukların sünneti vardı. Daha şimdi bitti. Hepimiz çok eğlendik. Çocuklar hepsi eğlendiler. Merak etme. Biz hep yan yanayız abim. Sen iyi ol, orada yeter. Bak burası kalabalık. Ben hemen kısa keseyim. Tekrardan

0: Ellerinden öpüyorum abi seni, seven kardeşin İsko. O zaman.
1: Selamünaleyküm abim benim. Ben Hasan Şenkür. Özgür Şenkür'ün kardeşi, namı değer bozo. Ne yapıyorsun abim benim? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum abim benim. Abim benim. Beni yokluğun çok belli oluyor. Kur'an çarpsın. Abi senin yerinde olmaya çalışıyoruz ama sensiz olmuyor. Allah seni bir an önce inşallah buraya yanımıza yetişsin. Ama Halil'im burada, yeğenim burada, veliahtlarım burada. Hepsini oynattık. Senin siklerin hepsini yerine getirdik abim benim. Abim benim. Seni seviyorum. Seni öpüyorum. Allah'a emanetsin inşallah. Halil'e veriyorum abi.
2: Aslan babam Özgür Şenkür. Ben oğlun Halil, reisim. Nasılsın, iyi misin? Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Kendine iyi bak babam. Seni çok özledim. Bugün seni çok aradım. Öptüm babamı. Allah'a emanet.
3: Konuş Halil'in arkadaşı da.
4: Aslan amcam selamun aleyküm. Ben Halil onun can dostuyum. Nasılsın, iyi misin inşallah? İyisindir inşallah. Ellerinden öpüyorum amcam. Bugün gözümüz hep seni aradı amcam. Ama sen yoksun, aslan oğlun Halil o burada. Allah büyük amcam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol.
3: Amcam de. Hediyeni aldım de konuş.
5: Özgür amca. Hediyeni aldım.
3: Keşke
5: sen de olsaydın. Bir dahaki düğünümüzde inşallah sen de olsun.
3: Ellerinden
5: öpüyorum, görüşürüz.
3: Konuş Poyraz.
5: Aslan Özgür amcam, ben yeğenim Poyraz Şenkir. Seni çok özledim. Keşke yanımızda olsaydın. Hediyeni de aldım, görüşürüz.
3: Konuş annem.
5: Aşkım babam, nasılsın? Sessiz. Seni çok özledim. Bir dahaki görüşüne geleceğim ömrüm. Alay çektim. Sen roman havası oynadım. Seni çok seviyorum aşkım babam. Bay bay.
3: Aşkım hayırlı akşamlar olsun. Nasılsın hayatım? Biz de iyiyiz çok şükür. Düğünü de atlattık kazasız belasız. Hepimiz arabalara biniyoruz. Eve gidiyoruz. Bozyaka'ya geçeceğiz. Sen de kendine iyi bak. Yokluğun çok derinden sarstı ama özgürüm inşallah. Düğünlerine sen de burada olursun. Beraber güzel bir düğün geçiririz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Rabbim seninle olsun inşallah. Kendine çok iyi bak. Yarın haberleşiriz özgürüm. Öptüm seni aşkım. Söyle ömrüm de.
5: Ömrüm.
3: Anne nerede?
6: Özgürüm. Baba, kalbim ya. Çocuk. Ne yapıyorsun ablacığım? İyiyiz ablacığım, çok güzel geçti. Halay başını çektik. Bütün isteklerini yaptık, yerini getirdik. Fotoğrafları açacağım. Öpüyorum seni.
3: Özgürüm. O seni duyuyor, sen konuş radyo.
7: Bir sen eksiksin oğlum.
3: Çok seviyorum.
7: Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kupan. Öpüyorum, geleceğim. Görüşüne geleceğim oğlum. Öpüyorum seni kupan.
8: Öpüyorum seni kurban dedi.
3: Senem... Özgürüm hayırlı akşamların olsun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol, işte duydun, hepimiz buradayız ailecek. Sen de gel. Bir şey bulamıyorum artık, yarın haberleşiriz hayatım. Tamam abi.
8: Senem Hanım çok hayırlı geceler olsun tekrardan hepinize. Özgür Bey duydu tahmin ediyorum, Kırıkkale'de
3: can duydu gibi. Evet, çok sağ olun vallahi. Sizin de aracılığınızla çok iyi oldu.
8: Rica ederim.
3: O da sevinmiştir, yalnız hissetmedi kendini.
8: İnşallah. İnşallah bayramda da beraberiz inşallah. Güzel bir gece diliyorum
3: evet,
8: hepinize.
3: Evet, Özgür Bey de dedik abi sponsorluğu 9-10 istiyor. 12-1 çok geç dedi. Onu ayarlayabilir miyiz?
8: 9-10, 10-11 Erdal İşdüzer, 11-12 Alper Ünal, 12-1 sizsiniz. Bence çok, evet, çok güzel bir saat. En iyi saatlerden
3: tamam,
8: bir tanesi.
3: Tamam, dolu saat tamam abi. Biz boşsa dedi Özgür, değiştirelim o yüzden.
8: Siz bilirsiniz, ben Erdal'ımla konuşurum, belki o değişmek isteyebilir, sorun değil. Güzel bir gece diliyorum. Tamam. Eğer öyle bir şey olursa 9, siz 12-1'i değiştirmek istiyorsunuz öyle mi?
3: Evet.
8: Erdal'da birazdan canlı yayın alacağız. Erdal'a bir danışalım bakalım. Erdal için...
3: Tamam abi. O da olur derse olur yani.
8: Tamam ablam benim. Hayırlı
3: tamam,
8: geceler olsun.
3: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'a emanet ol. Öptüm seni Özgür'üm. Annem.
8: Oy oy. Özgür Bey'e, Özgür Senkür'e ailesinden, İzmir'den, aileden selam geldi. Bayramda da beraberiz. Efendim, Erdal İşdüzer'in yüreğinden can dostu İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Melik Şah, Mert Çakıray'a, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Sarı Samet Çeli'ye,

Efendim gece devam ediyor. Birazdan Erdal Üstüzer'i yayın alacağım. Bir şarkımız var, onu da gönderelim. Nişanlısından Can Polat Ünsal'a bugün aramadı, gönül koydum ama olsun. Yine de çok seviyorum mesajıyla Özgür Can Çoban Candan İleri parçasını çalar mısınız dediler. Nişanlısı hanımefendiden Can Polat Ünsal'a bugün aramadı, gönül koydum ama olsun. Yine de çok seviyorum mesajıyla Özgür Can Çoban Candan İleri parçasını çalar mısınız? Çaldım gittim.

0: Evet, dediğimiz gibi inşallah ağalar paşalar, özellikle İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkan, Batıkan Kılıçkan, Melik Şah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Sarısamet Çelik, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere selam olsun. İnşallah dinliyorlar. Ümit Yaşar Soğuk Odalar bir taraftan çalıyor ve dediğimiz gibi Erdal İşdüzer mikrofonun diğer tarafında. Erdal'ım hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamun aleyküm. İyi yayınlar.
0: Ve aleyküm selam. Ne var ne yok. Allah razı olsun kardeşim.
1: Çok şükür abi. İşsiz. Uğraşma dedim. Sen nasılsın abi?
0: Gördüğün gibi bıraktığın yerdeyim. Dostlarımızın isteklerini abi çalmaya devam ediyoruz. Aralıksız.
1: Allah aleyküm. Kolgançlar versin abi.
0: Allah razı olsun. Abim benim işte. Gece günü işte.
1: Yayına bağlanayım. Kardeşlerime bir selam göndereyim dedim abi.
0: Eminim onlar da senin sesini özlemişlerdir. Ne söylemek istersin geceye dair?
1: Vallahi ne diyeyim abi?
0: Çin'den ne giriyorsun?
1: Hepsini çok seviyorum abi. Allah'a emanet olsunlar. Bir an önce bekliyoruz. Çıksınlar, gezsinler artık yeter abi.
0: Çok gezdiler. Yurt dışından gelin artık diyor Erdal İşdüzer. İbo, İbo diyor. Çık gel diyor artık.
1: Olmaz öyle abi.
0: Ankara onlarsız bomboş.
1: Vallahi öyle abi ya. Tek dimice tek kaldım. Melikah da yurt dışına gitti abi.
0: Geçer bu günler be Erdal. Yani her şeyin bir sonu var ya. Yani bu hasretin bir vuslatı olacak inşallah.
1: Hayırlısı olsun abi. Allah'ın dediği olur.
0: Allah'ın dediği olur. Güzel şarkılar seçiyorsun. Çok duygusal. Ümit Yaşar, Soğuk Odalar filan falan.
1: Evet abi. Durumadır abi. Hepsine çok selam olsun. Allah'a emanet olsunlar abi. Hepsini çok seviyorum. Sayamadığım isimleri de kusura bakmasın abi. Aklıma gelmedi şu an. Dinleyen bütün herkese şarkılar armağan olsun. Bir de bu abla saat 9-10 olabilir mi demişti ya. Ablaya verelim abi. Sıkıntı yok. Biz 10-11, 12-1 yapalım abi.
0: Tamam. Senem Hanım'a ben söyleyeceğim. Yer değişikliği yapacağız bayramda. 10-11 ve 12-1 Erdal İşdüzer ana sponsorumuz o saatte, bayram sponsoru 4 gün boyunca. Senem Hanım'lar da 9-10'a alacağız onları. Tamam.
1: Tamam. Sıkıntı yok abi.
0: İnceliğin için, adamlığın için ayrıca teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Rica ederim abi, demek. Diyeceklerim bu kadar abi. Var mı senin ardına?
0: Canının sağlığı, şarkılar çalıyorum. Kapatma radyoyu, isteklerin geliyor birer ikişer. Hadi bakalım.
1: Dinliyoruz abi, Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah. Abi. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim. Arkadaşlar, Erdal İşdüzer'in istekleri bitmez. Radyoyu Erdal İşdüzer'le bağlayacağız yine bu gece. Ümit Yaşar Oğulcan'dan, şimdi Mustafa Yavuz Oğul'a geçtim.
1: Bayağı da söylemiyorduk abi.
0: Evet,
1: kargalar
0: evet.
1: Sürüyle şahinler yalnız uçar abi.
0: Kargalar sürüyle şahinler yalnız uçar. Eyvallah Erdal İşdüzer. Teşekkür ediyoruz can kardeş. Özlemişim seni.
1: Allah'a emanet ol abi.
0: Dikkat et. Gözlerinden öperim. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Erdal İşdüzer. Can kardeşi İbrahim Şahin'e, can dostları Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran'a, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik'e, Ferhat Kılıç'a ve bütün dinleyenlere armağan ediyor. Bu defa Mustafa Yavuz Oğul Oğul diyoruz.

Yine Erdal İşsüzler'in yüreğinden İbrahim Şahin kardeşine, dostları Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batkan Kılıçkıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik'e, Ferhat Kılıç'a ve bütün dinleyenlere Aziz Kaya Mazlum Üzüm Karası sen aklıma geldiğinde armağan olarak geliyor. Erdal İşsüzler halen kapatmadı perdeyi. Devam ediyoruz efendim.

0: Yağdırdılar yağmur, çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları, vurdum göğsüme, vurdum göğsüme.
1: Ben yalnızım bugün yine, düşünceyle.

Mihriban yine Erdal İş üzerine yüreğinden dostlarına geliyor. İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere geliyor gelmesi, ama özellikle bu eser Doğukan Kılıçkıran'dan Sevdiceğine armağan olarak geliyor. Mihriban Ertuğrul Polat söylüyor. Doğukan Kılıçkıran, Hayat Cesurları Sever kardeşimin Sevdiceğine armağan olsun.

Yavaş yavaş geceyi nihayetlendirmek lazım. Şurada ne kalmış? Vay vay vay vay vay. Geceler gündüze, gündüzler gecelere karıştı ya arkadaşlar ya. Dostlar, bazı insanlar vardır. Şöyle yapalım. Ertuğrul'u gönderelim abi.

Evet. Hakkınızı helal edin, 5 dakikada kendimi ayırayım ya. Öyle değil mi? Bazı insanlar vardır, hayata karşı dimdik dururlar. Sanki hiçbir şey onları yıkamaz sanırsınız. Oysa bilmezsiniz. Onlar güçlü doğdukları için değil, zayıf kaldıklarında kimsenin yanlarında durmadığını gördükleri için böyle olmuşlardır. İşin aslı biraz budur. İnsan bir kez gerçekten yalnız ağladı mı değişiyor. Bir gece içinde dağılıp kimseye ulaşamadıysa, bir derdini anlatıp küçümsendiyse, bir kırgınlığı yanlış anlaşıldıysa, geçiştirildiyse, hani boş ver Murat abi diyordum ya Yavuz. Ruhu kendine şu sözü veriyor: bir daha kimseye tamamen güvenmeyeceğim. Herkese her şeyimi anlatmayacağım. Ve işte insanın içindeki mesafe tam da burada başlıyor. Çünkü bazı insanlar sevgisizlikten değil, yarım bırakılmaktan yoruluyor. Herkese yetişip kendine geç kalmaktan, herkesi anlayıp kimse tarafından anlaşılamamaktan, anlaşılmamaktan, birilerinin yükünü sırtlanıp kendi yüküyle baş başa kalmaktan yoruluyor. Dostlarım, bir insanın ruhunu en çok ne tüketiyor biliyor musunuz? Sürekli dayanıklı olmak zorunda hissetmek. Sanki mecbur yani. Çünkü güçlü görünmek bir yerden sonra karakter değil, mecburiyet oluyor. İnsan ağlayamıyor bile, kırılamıyor, ben bittim diyemiyor, yoruldum diyemiyor. Çünkü içten içe şunu düşünüyor: ben düşersem beni kim kaldıracak? Çok acı ya. İşte bu soru gecelere insanın içine çöküyor dostlarım. Ve bazı insanlar tam da bu yüzden sessizleşiyor. Daha az anlatıyor, daha az bağlanıyor, daha az umut ediyor. Çünkü ruh sürekli hayal kırıklığı yaşadığı yerde bir süre sonra kendini korumaya başlıyor. Bakın, kalbi güzel insanlar genelde çok yorulur biliyor musunuz? Çünkü onlar sevgiyi hesaplayamaz, vefayı çıkarla yaşayamaz. Birini seviyorsa gerçekten hisseder, bir dost diyorsa sonuna kadar inanır. Ve dünya gerçek hisseden insanlara bazen çok sert davranır. Ama yine de şunu söyleyebilirim dostlar. İnsan ne kadar kırılırsa kırılsın, içindeki merhameti tamamen kaybetmediği sürece bitmez. Çünkü insanı ayakta tutan şey kas gücü değildir, kalbinin hala sevgi üretebilme halidir. Ve inanın bana, bu çağda hala iyi kalabilmek, hala kimsenin canını yakmamaya çalışmak, hala bir başkasının derdi için dua edebilmek, bunlar çok büyük meziyetler ya. O yüzden bu gece kendi yorgunluğunuzu küçümsemeyin, olur mu? Belki de uzun zamandır kimsenin görmediği savaşlar veriyorsunuz ve belki de en büyük gücünüz bütün kırılmışlığınıza rağmen hala güzel, böyle pırıl pırıl altın gibi bir kalp taşıyor olmanızdır. He?

Arkadaşlar geceyi nihayetlendiriyorum. Erdal İş üzerinde ölmedim anne isteğiyle bağlıyorum geceyi. Erdal'a bir Murat Hatipoğlu lazım bu saatlerde. Erdal'ın daha çok dinlemesi gerekiyor. Nasıl Erdal, haksız mıyım? Daha çok beni dinlersen. Bak kardeş, kılavuzu kargolanın burnu pislikten çıkmazmış. Burada abin gibi hani bu hayatı yemiş yutmuş demeyelim de bir zikzak yapmış, hayatı birkaç defa böyle gitmiş gelmiş bir abin var. Sen doğduğunda bizim Mert de doğdu. Avucumda iri bir bebekti senin gibi. Elimde büyüttüm vallahi billahi böyle avucumda. Sen de böyle irisin ya Erdal. Yemin ederim ayağınıza taş değsin istersem Allah beni kahretsin. Akıllı olmanız lazım. Şuurlu olmanız lazım. Kurnaz olun demiyorum ama... Bu gece yine insan ruhunun en sessiz taraflarında dolaştık. Güçlü görünmek zorunda kalanlar.

duyguları, içine ağlayan insanları, kimseye yük olmamak için kendi yükünü sessizce taşıyan yürekleri konuştuk ve belki de gecenin en hakiki cümlesi şuydu: İnsan her zaman güçlü olduğu için dimdik durmaz. Bazen yıkılırsa tutacak kimseyi olmadığı düşüncesi için ayakta kalır. Bakın dostlarım, bu hayat hepimizi bir yerde kırıyor. Kimimiz bir vedayla, kimimiz bir yalnızlıkla, kimimiz de tam güvendiği yerden. Ama insanın değeri hiç kırılmamasında değil, kırıldıktan sonra nasıl biri olduğunda saklı. Eğer bütün yaşadıklarınıza rağmen hala kimsenin canı yanmasın diye dua edebiliyorsanız, hala içinizde küçücük de olsa bir merhamet taşıyorsanız, inanın bana hayat sizi sertleştirmiş olabilir ama karartmamıştır kalplerinizi. Ve bu çağda temiz kalabilmek büyük bir mücadeledir. O yüzden bu gece kendinize biraz daha yumuşak davranın. Sürekli güçlü olmak zorunda değilsiniz. Bazen yorulmak da insanca, bazen susmak da, bazen sadece anlaşılmak istemek de. Allah kalbinizdeki yük hafifletsin. Size omuz olacak güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Ve içinizdeki ışığı hangi karanlıktan geçerseniz geçin söndürmesin. Şimdi geceyi usulca sabaha bırakalım dostlarım. Ve unutmayın, bazı insanlar sessizdir. Çünkü içlerinde anlatamayacak kadar büyük savaşları vardır. Hepinize huzurlu geceler dilerken Mazlum'dan Ölmedim Anne'yi gönderiyorum. Erdal İşsüzler'in yüreğinden armağan olarak benim nasihatlerim ağır geliyor. İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Melik Şah, Mert Çakıra'ya, Mert Kılıcağa, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere geliyor. Ölmedim anne. Yarın akşam haftanın son programıyla yine burada olacağız. Cuma gecemiz, cumamız hayırlara vesile olur inşallah. Dua eder, dua bekleriz. Erdal İşsüzler'in yüreğinden perdeyi nihayetlendiriyoruz. Halkımızın sanatçısı Mazlum söylüyor: Ölmedim anne. Dua eder, dua beklerim. Yayınımız sona erdi.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer...

ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir kalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada.

duyguların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.